0: İşkence Radyosu 93.3 FM. Biraz da ses ver.
1: Sen beni yanlış mı anladın? Ben kalbimi sana tam açamadım. Aslında zor günler topladım. İsterdim elimde hayal tutam.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepez FM'de hava malumatı.
3: Her vaxtınız xeyir. Bugün olan hava malumatı.

0: hissettiğiniz müzikler. Kepaz FM'in resmi hit paradı Top 20'de.
1: Her haftanın şenbe günü akşam saat 5'te.
0: Ve pazar günü gün orta saat 1'de.

0: Haftanın en hit harici musiklerini
1: Kepez FM radyosunda dinleyebilirsiniz.
0: Her haftanın şembe günü akşam saat 5'te, pazar günü günorta saat 1'de
1: musiki ziyafetine hazır olun.

0: Mutfak bizim, söz sizin.
1: Haftanın en hit harici musiklerini
0: Kepez FM radyosunda dinleyebilirsiniz.

0: Bize haberler yok ki. Hadi oyna oyna oyna. Şabaş atını bağır. Tamam sonra oynaya. Çünkü oyna. Biz milli kemeri yok. Onlara gerek yok bari. Ne yalnız kaçalımsın. Bu da ona göre ben bugün AK'ye tavşırmışım Ayk Hanım'a ki geçsin zadıyla bu skatları şeylesin geçsin ki biz onlara üst milli zadımızı...
1: Gel bir burada gözlüğünle çağırın.
0: Yok yok her lazım. Her ben şeyden meşgul.
2: Musiki tadınızı Kepez FM'de hissedin.
3: Kepez FM, dinler, hisset, arzula.
4: Saat 15.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Hitten hite. Kepez FM'de.
3: Visa MC, Biz ve Honey'nin birge işi olan Show Me Love track'i elektron pop tarzında enerji ve pozitif ritimleri birleştirir. Dinleyicileri reks etmeye devam.

0: Tebrik ederim Şahçı Şekeriç. Attız düttürü. Tebrik ederim. Tebrik ederim.
1: Ey Surhayzade. Ne koyup ne aktarırsın? Dünyanın işine bak görmeni neyle tebrik edeyimler. Düttürüyle. Vakt vardı beni. Böyü böyü vazifeler. Alovlu çıkışlar. Fundamental. Kalabalarla tebrik edeyimler. İndi. Dülü.
2: Tebrikinizi Kefez FM'le edin.
3: Kefez FM. Dinler, hisset, arzular.
4: Saat 18.

Blackpink'in Jump parçası grupun enerjili performansını ve güclü vokal harmoniyalarını ön plana çıxarır. K-pop severler için motivasiya edici bir anthem olarak kabul edilir.